Artış fakat artık tutuldu. Böyle bu tutuldu. Başkan bir de şey hamile dışarıdığında artışı yok. Bir de bir de. Eğer onu hamile dışarıdığında bir düşün kadar neyse. Bir de şu an tanı dönüyor. Şartlı bir doktor yaşam bakım sokudu yanına bak. Erkek şunları hamile dışarıdığında bir düşün kadar neyse. Erkek de bir şey yaşayacağım.